Chanel Chanel'la örnek dikene throwback li yafli an antlek da şey memori bi hanayla ku yek inti yoc bu kafna throwback su tu peçire ki cedet il memori bi diskata iba ahna kullar da hati konna sate iskha il dedikati alla wa throwbacks beyni seba u disa an komplima